Birini aldık bir metre astar, tekisi bayramlık ister yar yar. Kadir Mevlam ikisinin acısını birden göster. Kurtulamadım kötü avrat elinden, hey hey.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

de... Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Mm-hmm.

0: İyi zaman.
1: Ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır. Canım ya Hızır, gözükür o bana. Ne yapsın Hızır?

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

benimsin yazdıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin yazdıklarımdan çok daha az. Hiç kimsemsin bilmem ki nesin lüzumundan fazla beyaz.

bilmem ki nesin lüzumundan fazla res. Hiç kimse misin bilmem ki nesin

benim hiçbir şeyimsin, yokluğun anlaşılmaz. Sen benim hiçbir şeyimsin, varlığın anlaşılmaz.

hiçbir şeyimsin, yabancı bir şarkı gibi yarım. Sen benim hiçbir şeyimsin, yabancı bir şarkı gibi yarım. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimse misin ki nesin? Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimse misin ki nesin? Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimse misin ki nesin? Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimse misin ki nesin?

알았음 조주국 새심신 샌베닌 히치빌 시임신

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin, ne çok çığlıkların silemediği zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin, uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi. İnsanları düşün anne, düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin, yıldız uçurmak varken, oturup yıldızlar içinde, kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma, bir açıklaması vardır elbette. Geride, masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktım. Belki bir ömür taşıyacaktım koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

kısacası güzel annem. Bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bıraklara. Ölmek ne garip şey anne. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Beni burada arama anne. Kapıda adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş. Koparma anne, ağlama. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını.

Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı. Yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde.

acı çekmek özgürlükse, özgürdük ikimiz de. Acılar.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

0: İlk kez merhabalar, selamlar, iz bırakanlar başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, yepyeni bir yayından yine herkese kucak dolusu sevgiler. Bu frekansta yalnızca türküler yok. Bu frekansta yüzyılların içinden süzülüp gelen bir kültürün sesi var. Ben Deniz Berna Uytunönk. Anadolu'nun taşına, toprağına, rüzgarına sinmiş hikayelerimiz var. Kimi zaman ayrılık, kimi zaman bir kavuşma. Ama her zaman gerçek, her zaman bizden. Ah, o güzel türküler, bazen adı olmayan insanların, sesi olmayan mirasları bizlere emanet edilmiş. Yüzyıllar boyunca dilden dile aktarılmış ve hiçbir zaman eskimemiş, hiçbir zaman susmamış bir hafıza. Evet, bugün o hafıza yine geçmişte kalmıyor. Genç sanatçıların yorumuyla yeniden can buluyor. Usta isimlerin sesiyle yeniden derinleşiyor. Ve biz bu köprünün tam ortasında duruyoruz. Radyo Çağdaş olarak sadece bir radyo değiliz sevgili dinleyenler. Bir kültür hattıyız. Tabii Çağdaş Medya Grubu çatısı altında yayın yapan gazetemizle bu toprakların sesini yazıya döküyoruz. Gündemi sadece aktarmıyoruz bakın. Kentte olan olayları da yorumluyoruz. Kültürü, olayları, sanatı sadece anlatmıyoruz. Bakın kayıt altına da alıyoruz. Tabii Çağdaş Sanat Akademimizle bu mirasın geleceğini yetiştiriyoruz. Genç yetenekleri sadece sahne değil, kimlik kazandırılıyor. Yani bir ruh meselesi olduğunu öğretiyoruz. Ve bu radyo, Radyo Çağdaş işte tam burada devreye giriyor sevgili dinleyenler. Sizinle buluştuğumuz, bu hikayeleri birlikte yaşattığımız yer oluyor, can buluyor. Çünkü biz biliyoruz ki bir türkü söyleniyorsa bir kültür hala yaşıyordur. Bugün de bu yolculuğa birlikte çıkıyoruz. İstekleriniz, selamlarınız, anlatmak istedikleriniz için hattımız açık. Varsa istekleriniz, mesajlarınız 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Ya da Instagram son gönderi altına da yorumlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Et Radyo Çağdaş sadece bir radyo değil, bir hafıza, bir kültür, bir izdir. Hoş geldiniz efendim, iz bırakanlar başladı. Serap Ertekin, Özcan Türe düeti Yaralıyım eseriyle başlangıcımızı yapalım.
1: Berna ile iz bırakanlar.

Ah, hiç kimse hiç kimse içindeki o gerçek yarasını anlatamıyor maalesef. Hani bir insanın içinden geçen en sessiz çığlık deriz hepimiz. Yani bazen ne kadar güçlü görünürsek görünelim içimize paramparçadır. Tabii ki kimse görmüyor, kimse bilmiyor ama sadece sen biliyorsun. Evet, Özcan Türe ve Serap Ertekin hakikaten çok güzel bir eserde buluşmuş. Şimdi ise yine sizlere çok kıymetli bir sanatçıları daha doğrusu buluşturmak isterim. Cankat Erdoğan ve Güler Duman, Karabağım. Bu ilk ses bir araya gelince gerçekten geçmişle bugün aynı yürekte buluşuyormuş gibi hissediyorum. Belki de senin de içinde susturduğun bazı şeyler vardır sevgili dinleyicim. Belki bu türkü senin yerine konuşur. Şimdi sessizce dinleyelim. Karabağım sizlerle.

0: Berna ile iz bırakanlar.
1: Söz müziği Onur Kalemkuş'a ait olan ve tabii ki düette de yer alan sevgili Tülay Macera'nın da eşlik ettiği çok kıymetli bir eseri sizlerle buluşturmak isterim. Yoruldum artık diyecek. Pes etmek değil de aslında en çok direnen insanlara söylediği cümledir bu, kendimden biliyorum. Böyle herkese yetişmeye çalışan, herkese geç kalan, ya kendine geç kalanların aslında, gülümserken böyle içi çökenlerin, ne bileyim bir şeyim yok deyip de geceleri susmayanların cümlesidir bu. Yoruldum artık. Bilemiyorum, belki sen de yoruldun. Ama söyleyemedin. Cesaret edemedin. Hadi bu türkü hepimizin yerine söylesin, ne dersiniz?

Yar ömrüm bu yolda heder olsa, her günüm ayrı dert, ayrı keder olsa, bugünüm dünden de beter olsa, yar ben seni sevmekten hiç pişman olmadım. Yoruldum, sadece yoruldum. Gözlerim yolda kaldı, yollarını gözledim. Gözyaşlarım içime aktı, ellerden gizledim. Bilsem bu satırları yazarken bile seni nasıl özledim. Yar ben seni sevmekten hiç pişman olmadım. Beni bana bırak ne olur, kalmadı ferim. Kabul ettim her şeyi, yok sende bir yerim. Öyle bir sızı ki bu, yanıyor ciğerim. Ama ben seni sevmekten hiç pişman olmadım.

0: Ay yoruldum artık. Gerçekten ne kadar güzel bir eserdi değil mi? Yani dinlerken, dinlettirirken de aynı hisse buluştuğumuzu düşünüyorum. Evet, Anadolu'nun en bilinen türkülerinden biri. Yine teknoloji, yapay zeka tabii devreye giriyor. Hani ben bazen korkarım yapay zekadan. Ne bileyim, ses değişebilir, yorum değişebilir, o duygu değişebilir. Bilemiyoruz ama gerçekten yaşanmışlıkla yazılan her türkü, hani yapay zeka ile seslendirilse bile, bilmiyorum, alışılmışın dışında aynı hissi, aynı yerden durduğunu hissettim ben. Şimdi eski bir hikayeyi yepyeni bir sesle dinleyeceğiz. Bir Güzele Gönül Verdim Al Cover versiyonuyla. Merhaba yayınlar. Az önce yoruldum artık var ya, tam kalbime dokundu, sanki içimden biri konuştu diye bir mesaj var. Selim Bey hoş geldiniz. Merhaba yayınlar. Selamlar, nasılsınız? Hoş geldiniz Berna Hanım. Her gün yine aynı saatte sizleri bekliyoruz. Sevgili Gizemciğim çok teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Bu parça bana armağan olabilir mi demiş Okan Bey. Tabii ki armağan olabilir. Hoş geldiniz. Siz de sefalar getirdiniz. Bu kıymetli Türkiye'ye şöyle en baştan bir başlayarak dinleyelim. Tüm dinleyicilerimize derman edelim. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattı.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

Merhaba yayınlar. İşe doğru gidiyorum. Arabada sizi dinliyorum. İşe gitmeden önce kendime geliyorum resmen diye bir mesaj var. Ya hoş geldin Ali. Sefalar getirdin kardeşim. Hani bizlerle birlikte dinlenip bizlerle birlikte motive olman gerçekten beni çok mutlu etti açıkçası. O zaman sana Mustafa Özarslan'dan derdimi sormayın türküsünü armağan etmek isterim kabul edersen. Keyifli dinlemeler.

0: Hep söylüyorum, yaşayan en genç ozanlarımızdan sevgili Vedat Gündoğdu hocam. İyi ki onunla aynı zamanda yaşıyorum.
1: Bir melekti geldi, başka diyara uçtu.
0: Yine kıymetli bir eseri de sizlerle buluşturmak isterim. Ayşen Biten ve Musa Eroğlu düeti. Üst üste aynı mesajlar geliyor arkadaşlar. O yüzden okumazsam lütfen yanlış anlamayın ama istekler doğrultusunda yayın akışıma yön verdiğimi her zaman söylüyorum. Ama üst üste kopyala yapıştır aynı mesajlar da çok hoş durmuyor. O yüzden gelsin bakalım Ayşen Biten ve Musa Eroğlu telli turnam. Sonrası yine buralardayız.

Bilal Duman hocam gerçekten son zamanlarda gençlerin o kadar arkasında yanında duruyor ki varlığıyla onlara çok güç veriyor. Tabii bu dünyada da çok güzel izler bırakıyor. Birçok genç sanatçıyla yaptıkları düetler gerçekten şahane ötesi. Evet, Koray Çatal'la da yapmış oldu bu gece adlı düet. Top 20 listemizde de birinci sıradaydı.

Evet, geleneksel değerleri modern vizyonla buluşturan o kıymetli eser sizlerle birlikteydi. Şimdi ise Arzu ve Ekrem Şahin Manzur Olur türküsünü buluşturmak isterim sizinle. Sözü müziği Ekrem Şahin'e ait olan bu kıymetli eser. Bu arada Ozan Bey diyor ki merhaba, yayınlar konuşmadan da anlaşılabiliyormuş insan. Bu yayın bana onu hatırlattı. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Merhaba yayınlar. Nasılsınız? İyi misiniz Berna Hanım? Çok güzel gidiyor yayın. Her parça ayrı bir yere dokunuyor. İyi ki varsınız. Sevgili Aylin, teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ben bu eseri sana armağan edeyim Aylin'cim, olur mu?

şimdi bir dağın, bir suyun, bir hasretin sesi sizlerle birlikte olacak. Munzur sadece bir sür değil, bir hafızadır sevgili dinleyenler. Munzur'un her damlasında bir hikaye vardır. Bir gidişin, bir kalışın, bir bekleyişiniz vardır. Bu türkü de tam olarak o yerden bize seslenecek. Hadi kulak verelim.

sevenlere gönül verdim Sevcan Orhan yorumuyla. Bizlerle birlikte gerçekten böyle yüreğin en kırılgan yerinden geçen bir türküdeyiz efendim. Sevmeyi bilenlere değil de sadece seviyor gibi görünenlere yüreğini bırakmak. Yani demek bazen de aslında denir, sevenlere gönül verdim. İnsan en çok da ona kırılmıyor mu? Hak edene değil de yanlış kişiye verdiğimiz o sevgiye değeri. Aha, bu türkü senin yerini anlatsın efendim. Gelsin bakalım Sevcan Orhan yorumuyla bu kıymetli eser, sonrası yine buralardayız.

Bu eseri çok seviyorum gerçekten. Sözü müziği Şenol Tezcan'a ait olan Yazan Kalem Siyah. Çok anlamlı bir eser gerçekten. Böyle hayatımızın bir noktasında bunu böyle bağıra bağıra söyleyebileceğimiz dönem olmuştur. Maalesef hayat hep inişli çıkışlı. Yokuşları olan bir devranı sürüyoruz şu anda. Yazan kalem siyah derler. Yani yazılmış, yani değişmez sanılır. Ama yine de insan ne bileyim sorar kendine ya. Gerçekten kader mi yoksa bizim seçimlerimiz mi? Bilemiyoruz.

Evet. Ay ne güzel bir eser bu ya. Hiç bitsin istemiyorum açıkçası. Hani böyle yalnız olmadığımızı hissettiren türküler vardır ya. Yazılmış olanı dinledik aslında. Şimdi yine güzel bir türkü sizlerle buluşturacağım. Müsaadenizle Emre Saltık'tan Gelmedin Gülüm eseri bizlerle birlikte. Hani umudun böyle yavaş yavaş tükenmesini izlemek çok zordur. Bir insanın gerçekten en zor yaşadığı şeylerden biridir. Hani saatler geçer, yol boş kalır. Ne bileyim, insan en çok zaman anlar bakın. Gelmediği zaman. Emre Saltık'a da saygı, sevgi, rahmetle yad edelim. Yalvar.

Dardayım albümünde seslendirmişti sevgili Emre Saltık. Evet, geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu gerçekten zamansız aramızdan ayrılan çok kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesi. İşte böyle bıraktığı izlerle yaşamaya devam ediyoruz.

Evet, Anadolu'nun en bilindik en eski türkülerinden biridir. Gönlüm Ataşlara Yandık Gidiyor eseri. Çok da severim bu eseri aslında. Yine bir yapay zekanın cover versiyonu aslında bizlerle birlikteydi. Ama Sevi Caner Gülsüm yorumunu buluşturmak isterim müsaadenizle. Hani böyle birini tarif ederiz ya, böyle kömür karası gibi gözleri vardı, simsiyah saçları vardı. Hani bir bırakışın bıraktığı izin türküsüdür bu aslında. Belki sen de bir zamanlar bir cep göze daldın, bilemiyorum. Belki hala çıkamadın. Bu türkü sana çok tanıdık gelecek. Bu arada Ömer Bey, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu türkü de sizlere armağan olsun. Suzan Hanım'ın mesajı var. Merhaba Berna Hanım, iyi yayınlar. İnanın mesajda türkü bile istemek gelmiyor. O kadar başka türküler çalıyorsunuz ki içimiz ısındı demiş. Çok teşekkür ederim. Keza Müzeyyen Hanım, sizler de hoş geldiniz. Çokça selamlar lütfen arkadaşlarınıza. Emekçi büyüklerim, küçüklerim, kolaylıklar diliyorum hepinize. Belki bir türkü arası verdiniz, belki kısa bir çay molası, bilemiyorum ama bana kulak verdiğiniz için, çağdaş olduğunuz için minnettarım.

Yusuf Arputlu. Çok kendine az yorumuyla gerçekten hafızaları kazanan çok kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesi. İsmi Süphan adlı çalışmayla bizlerle birlikteydi. İbrahim abicim hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş geldiniz, çok mutlu oldum gerçekten. Herkesin derdi herkese yetiyor. Evet, şimdi bakın size çok başka, çok güzel bir eseri buluşturacağım. Mustafa Yıldız'dan yorumuyla gelecek. Tabii Mustafa Yıldız'dan deyince hani milli duyguları ya da böyle toplumsal temaları böyle türkülerinde, eserlerinde sıkça işleyen, kendine az tarzıyla da geniş kitlelere ulaşan bir sanatçı. Yani söylediği her parçada bir duruş, bir mesaj vardır. Bakın o yüzden ben çok severim. Türk Kızı adlı eserini sizlerle buluşturuyorum. Bu sadece bir kimlik değil, bakın bu bir duruş demek. Özellikle böyle kadının toplumun içindeki güçlü duruşunu anlatan, özellikle Türk kadınının, güzel bir türküyle sizlerle buluşturalım. Böyle hayatın bir yerinde yorulan kadınlarımız çoktur yani, ama yine de ayakta kalma mecburiyeti gösteren, işte bu türkü de tam da o güce sesleniyor.

Evet efendim, Mustafa Yıldız Doğan bizlerle birlikteydi. Hemen ardından bir Ahmet Şafak, ne dersiniz? Anlamayan yâri neyleyim? Neyleyim? Böyle çözüm aramaktan vazgeçmek değil de böyle elinden geleni yaptıktan sonra durup sormak demek aslında. Ya daha ne yapayım? İşte bazen hayat insanı öyle bir yere getiriyor ki ne dönebiliyorsun ne de ileri gidebiliyorsun. İşte o anın cümlesidir neyleyim. Hadi hep birlikte dinlerken kendimizi, yaşadıklarımızı, başımıza gelenleri şöyle bir sorgulayalım. Yorgunluğumuzu böyle sessizce tekrar tekrar kabul edelim. Ne bileyim, sen de belki benim gibi çok düşündün sevgili dinleyicim. Belki çok uğraştın ve sonunda sadece şunu dedin: neyleyim? En baştan dinleyelim, ne dersiniz? Hepinize keyifli dinlemeler. Bunca yük varken halden anlamayan yâri neyleyim? Neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan

0: Evet, sözümüze yine Ali Kın'a ait olan çok kıymetli bir eseri sizlerle buluşturduk. Şimdi bakıyorum, güzel bir eseri daha böyle armağan etmek isterim ama hani ben hep söylüyorum ya, ne olursa olsun burası böyle müzik evrenseldir, dilediğini ırk, etnik kimliği asla olmaz diye. Bir de Ahmet Kaya'yı yayınlayalım, ne dersiniz? Hepimizin bağıra bağıra söylediği nereden bileceksiniz? Kimse kimsenin ne yaşadığını, içindeki fırtınaları, nelerle mücadele ettiğini asla bilemez. Aslında anlaşılmamanın en derin yerinden gelen bir türküdeyiz. Sitem etmiyoruz bakın. Yalnızlık cümlesini bağıra bağıra söylüyoruz. Çünkü herkes konuşur, herkes yorum yapar. Ama kimse gerçekten toz için neler yaşadığını yaşamadan bilemez efendim. Ahmet Kaya'da gerçekten acıyı böyle saklamadan sözleriyle iz bırakan bir sanatçıydı. Saygı sevgi rahmetle de yad edelim. Bazen gerçek türkülerimiz vardır. En gerçek türkülerden biri.
1: Üstüm başım toz içinde, önüm arkam

nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz?

yıkıp geldim, demir yeli söküp geldim, hayatımı yakıp geldim hey. Taş duvarları yıkıp geldim, demir yeli söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim hey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

kanar şimdi siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim niye

bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?

Evet efendim, toplumsal ve gerçekten milli olayların yine türkülerini de yansıtan sevgili Ahmet Kaya'yı buluşturduk sizlerle. Şimdi ise güzel bir Nurettin Rençber çalışmasına ne dersiniz? Söyle Sunam eseri bizlerle birlikte olsun. Son yarım saatimizin içerisinde girmiş bulunuyoruz. Sevgili Selda'cığım merhabalar, iyi yayınlar Berna'cığım. Sesin çok iyi geliyor. Nurettin Reçber'den bir eser yayınlarsan. Arkadaşım Buket Erman olsun demiş. Benden de böyle çokça selamlar olsun. Teşekkür ediyorum. Bu kıymetli eser armağan edelim size. Umarım seversin Selda'cığım. Buket ve Selda için Nurettin Reçber'den Söylesin o meselesizlerle.

sesleniş, o içten yalın ama derin. Herkese söylenmiyor ki yer sevgili dinleyenler. Vallahi söyleyemiyorsun. Birine yer diyorsan ona sığınıyorsundur. Evet, Aysel Yakupoğlu ve Bektaş Dolu'nun yer diyerek adlı çalışmasını sizlerle buluşturduk.

Bu iki kıymetli ses birleşince tek bir kelimeyi söylüyor işte, yar diyerek. Hepimizin bir yeri vardır yüreğinde. Onlara armağan olsun diyelim, ne dersiniz? Efendim, bir de böyle isyankar türkülerimiz vardır bakın. Bir gönlüne ben sığmadım. Hava Öğüt yorumuyla gelecek. Çok serttir bu türkü sevgili dinleyenler. Hani böyle çaresizce söylediğim bir cümle vardır ya. Bakın bu türkü sığmamak duygusuyla yürür. Bir yüreğe, bir kalbe sığamamanın hikayesi. Evet, aşkın karşılıksız kalmasını, değerin görülmemesini, insana ait olmadığı yerde yaşadığı kırgınlığını anlatan derin bir eser. Bakın, bir gönlüne ben sığmadım. Hani sevmedim değil, sevildim ama yetmedim demek. Şu

Vallahi bunu arabada böyle son ses açacaksın. Böyle yeşillikler arasında ya da böyle dağların arasında giderken dinleyeceksin. İnanın tam bir deşarj olma türküsü diyebilirim. Bu kadar aşikar, bu kadar kendini anlatan bir türkü. Bilmiyorum, böyle bir lezzet, böyle bir tat var mıdır? Evet efendim, Ali Aydar Güçlü, Saçlarını Sar Belim adlı türküyü sizlerle buluşturalım müsaadenizle. Son parçamız olsun, ne dersiniz? Gözlerinden akan yaşı. Ya da bunu bir dinleyelim. Hani böyle sevdiğimiz insanları bir hayranlığımız olur ya. Saçlarını sar beline. Gördüğün hayran kalmak, bunu saklayamamak, Türkiye dökmek. İşte bu cesareti anlatan kıymetli türkülerimizden. İçinden geçen olduğu gibi söyleyebilme hali var ya. Ali Aydar Güçlü yorumuyla gelecek. O eski Anadolu tavrını koruyan, doğallığıyla öne çıkan seslerimizden, çok kıymetli seslerimizden bir tanesi. Hadi bir kulak verelim. Sonrası kapanışımız için buralarda olacağız. Keyifli dinlemeler.

Evet, Ali Haydar güçlü saçlarını sar belime türküsü bizlerle birlikteydi. Şimdi ise İray Serdüş ve Ali Doğan öldüm öldüm türküsüyle. Çok değişik bir eser aslında. Aşkın insani tüketen tarafını, hani böyle kaybın, hani çaresizliğin en yüksek duyguyla anlatılan güçlü eserlerden bir tanesi. Bakın, İray Serdüş gerçekten çok böyle modern yorumla, derin duyguyla birleştiren genç bir ses, grup. Ali Doğan ise gerçekten o duygunun kökünü, yani Türk halk müziği tarafını güçlendiriyor. Yani iki farklı dünya ama tek bir hisse de çok güzel birleşmiş. Tabii öldüm öldüm, tükenmişlik. Herkes bir şey yaşadı bakın bu hayatta. Ve böyle herkes mutlaka söylemiştir içinden ben bittim diye. İşte bu türkü oradan bizlere seslenecek kapanışımızda. Bugün de yolculuğumuzun sonuna geldik. Türkülerimizi söyledik. Aslında hayatı konuştuk bakın. Kimi zaman bir ayrılığı, kimi zaman bir umudu. Bazen de içimize sakladığımız o sessiz cümleleri. Anadolu'nun sesiyle başladık ve o yine o sesle bitiriyoruz. Çünkü bu topraklarda her duygu bir türküye dönüşür sevgili dinleyenler. Ve her türkü yeniden mutlaka bize dokunur. Radyo Çağdaş sadece, Radyo Çağdaş'ta sadece çalmadık, hatırladık, hissettik, birlikte yaşadık. Nasip olursa yine aynı frekansla buluşacağız, aynı samimiyetle, aynı duyguyla. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve unutmayın, bazı duygular hiçbir zaman anlatılmaz. Türkü olur ve yüzyıllarca dolaşır durur. Kendinize çok iyi bakın, çok seviyorum sizi. Allah'a emanet olun. Sandık sandığıdır bu türkünün diğer adı da. Hepinize armağan olsun efendim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

Şimdi saat sensizin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü aya yürüdüm. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

Böyle biter, hep böyle dertli biter, öyle evine gider. Kuşlar yuvaya döner, akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter.

komşulardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla.

kat samanın üzümü tıraşladı. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreğe ucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

sessiz kopar annem. Yani benim güzel annem, Allah şefağımda ülkemin yıldızı çınlak varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştı. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef kakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım. Koynunda çiçekler, çiçekler içinde bir ülke.

kaynat, umutlarımı besle. Hasretimle büyür, sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek. Hep birlikte, hep beraber türküler söyleyeceğiz. Belki içimize kurt yalnızlığı düşecek. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde.

Gerçi hiç saati olmadı ama en azından birisine sorar. Cebimde 1 lira desen yok. Madar oldum yani. Harika kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp bir büyük rakıyla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bizi uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana 5 milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı, onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandı. Bu divet yine yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağı. Kadın da boyu şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım, aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy, Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur, herkesin suyuna gider. Erken yıprandı garibim, yoksa tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam, 3-5 zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifler hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük, aynı kızları sevdik, aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık, matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Ona burnuma düştü, bana gelip olur. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim, zaten param yoktu. Tek tek tabanca gezdim. Benim beğendiğim annem istemedi, onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Annem evde yalnız. Şimdi merandan ölecek. Gittim. Vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm. Gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim yolda kamyonca. Hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahlanmışım. Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamit deyip üstüme devirdiler. Ah dostum, o kocaman gövdene o beyaz kefeni nasıl kıyıp yitirdiler. O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çevirdiler. Yani sen şimdi tamamen gittin ve bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha rakı ısmarlamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Olan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktı. Toto'yu vurunca dükkan açacak, adını dostlar meyhanesi koyacaktı. Talih yüzümüze gülecekti. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktı. Hafta sonu 2 yavruyu kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktı. Ah oğlum Rıza, bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşıdı. Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdı. Ah oğlum Rıza, ben şimdi bu koca denizde tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz, ben de gelirim.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başım yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yatıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım.

İçimi inceden bir sızı sardı. Sevdalanmak nasıl bir şey, sen de anladın. Yüreğim yanıyor, hançerin yarıyor. Hasret nasıl bir şey, sen de anladın. Titremek ne, üşümek ne, yanmak ne, kül olup yok olup gitmek ne, sen de anladın, sen de anladın. Hasret özlem öldürmez ama yeter ki gel, halimi sorma. Çekmeyen ne bilsin, kendini yorma. Aşık olmak nasıl bir şey?

Hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz uyum. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken

saklaması imkansız. Çocuklar bile biliyor, Ali Ayşe'yi seviyor.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca hep ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynumda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Hadi dedim yüreğim, gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüne gözyaşımla. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeciğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş.

Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece.